Ergen gazırgandu maygulara gu baygo yaşagana ayeta gülana yelana yelata mürküdüdü.